Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarında kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyin.

seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, pis gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi.

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Yasadışı bahis oynamakta, oynatmakta suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasadışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasadışı bahise kırmızı kart.
2: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
3: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
4: İkinci el değil mi bu?
3: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
4: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
3: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
5: Peki değişen parçası var mı?
3: Vallahi bu telefon tek değişeni sahipleri.
4: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
3: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
5: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
3: Yok.

0: Garanti tercih edin.
1: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan bu nerede? Bu.
2: Bu mu?

güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

Bir saniye. Bir saniye.

sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Yeni haftaya bir merhaba diyelim, öyle başlayalım. Hoş geldiniz. Kimler bize eşlik ediyorsa lütfen görelim, görelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhabalar, ne habersiniz? Saatlerimiz tam 10.00. Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk iş gününde iki hafta, daha doğrusu iki böyle

izin yaptığımız günün ardından. Tabii bazıları maalesef izin yapamıyor. Çalışanlar var. Onlara da kolaylıklar dileyim. Ve bize şu an eşlik eden herkese de günaydın diyelim. Günün en güzel saatlerinde, yani saat 10-12 arası saat, biliyorsunuz önemli bir saat yani. Hoş geldiniz.

Efendim farkında mısınız bilmiyorum ama Ekim'in de böyle ortasına doğru geldik mi? Geldik valla. Yani geliyoruz adım adım Kasım, Aralık sonra yıl bitecek. Kimler burada görelim efendim. Bengü Hanım burada, Tülay Hanım burada, Rojda Hanım burada. Bu kimmiş? Sema Hanım burada, Sema Hanım'ı gördüm. Elif Hanım burada, hoş gelmişler. Ramazan Bey siz de hoş geldiniz. Ve Sevda Hanım sizi de görüyorum. Hoş geldiniz. Instagram'dayız.

Instagram'da Yaren Hanım'ı görüyorum. Hoş geldiniz Yaren Hanım. Günaydın. İyiyiz. Siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ondan sonra başka. Bu kadar mıyız? Saatlerimiz 10.03. 03.03. 03.

Efendim bizlere eşlik edenler yazsınlar bir görelim. Hemen şöyle bakalım. Bu arada bu hafta tabii inşallah güzel haberler alacağımız bir hafta olur. Gerçekten hepimiz için olsun. Değil mi? İhtiyacı olan çok var biliyorum. Bizi dinleyenlerden bazılarının moralinin yerinde olmadığını, üzüldüğünü biliyoruz. Hayat bazılarına böyle davranırken bazılarına işte başka şekilde gelebiliyor. Hayat işte diyorum ya maalesef.

Evet, mesajlarınıza bakalım. İki mesaj okuyalım. Sonra sizden gelen böyle içten sıcak mesajları da görelim. Sonra araya gideceğiz tabii ki de. Hemen şöyle baktığımda efendim İbrahim İsmailoğulları bizi arıyor, aradı ve dedi ki tüm Doğu Beyazıt halkına selamlarımı gönderiyorum dedi. Güner Özcan, Erdal Daşdemirci. Taşdemirci, 11. Kavuş'taki tüm arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum, şarkı istiyorum dedi. Veli Bey biraz ilginç isimler söyledi. Veli Gündüz, Hakan Boran, İbrahim İsmailoğulları, Keçe Taşdemir, Rıdvan Eraslan, ondan sonra Kapalı Cezaevindeki amcasının oğlu Erkan Gündüz, Adem Kandemir, Ömer Kandemir, Mustafa Özer ve de Sori Erkuş, öyle isimler söyledi. Şarkı istiyor. Kürtçe gümbür gümbür bir şarkı istiyorum dedi.

Bakalım Instagram'da başka bize yazan var mı? Instagram hesabımızdan yazabilirsiniz. Ya bu aralar bir şey bize bir mesaj gönderiyorsunuz, bir video gönderiyorsunuz. Böyle bir ara bir arkadaş oturmuş saçma sapan böyle ne bileyim çoraplarıyla falan uğraşıyor, bir şeyler yapıyor. İşte şey diyor hani neymiş efendim radyolara mesaj gitmiyor, biz yalandan yoğunluk var diyoruz ya Allah aşkına. Dün hatta bir dinleyicimiz daha göndermiş. Kendisine de söyledik. İnanmıyorsanız gelin size gösterelim mesajların yoğunluğunu görün diye. Öyle bir şey yok. İnanmayan varsa gelsin. Bak gelsin görün.

Bir dinleyicimiz Zelal herhalde. Zelal Hanım diyor ki sıradaki şarkıyı canım eşime armağan ediyorum. Azun Bey günaydın demiş. Günaydın. Tabii ki de gönderelim. En güzel şarkılar eşinize gelsin tabii ki. Gökhan Erdoğan burada. Hoş gelmiş.

tabii ki de bize şaka mahiyetli, espri mahiyetli gönderebilirsiniz. Öyle videolar kabul ediyoruz. Ama yani şunu bilin, gerçekten yoğun mesajlar geliyor. İnanmayan varsa gelsin gösterelim. Valla yalan söyleyecek değiliz ya, yani değil mi? Böyle bir şey inanın olmasa görürüz bir şekilde. İnsan anlaşılır ya, valla anlaşılır yani. O yüzden maalesef ki. Maalesef demeyelim ya, yanlış olmasın. Yani yoğunluğumuz var, öyle söyleyeyim. İnanın var. Bazen öyle geliyor ki yani yetiştirememekten bayağı şey oluyor. Ha, öyle radyolar var mı? Vardır ama biz onlardan değiliz. En azından onu söyleyebilirim. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Bekliyoruz her türlü mesajlarınızı. Mesaj yoğunluğuna siz de katkıda bulunmak isterseniz bekleriz efendim. O zaman bangır bangır, gümbür gümbür bir şarkı, böyle hapishaneyi yankılatacak bir şarkı istiyorum dedi Veli Bey. Bu şarkı sizlere armağan olsun.

Efendim bilenler bilir, ben Gökhan Özen'i çok severim sanatçı olarak yani. Yanlış anlamayın. Gerçekten şarkıları güzel. Seviyorum yani, iyi şarkılar yapıyor. Her şarkısı da güzel değil tabii. Saçma sapan şarkıları var mı? Var. Ama gerçekten güzel şarkıları var. Onlardan birini dinleyeceğiz. Bengü Hanım istemiş. Hemen bakalım. Bu arada cezaevinden bir mesaj aldım az önce. Onu da şey yapayım, konuşalım üzerine. Diyor ki Mazlum Bey diyor, Allah aşkına diyor, radyonuz bazı koğuşlarda çekmiyor demiş. Ömür Hanım hoş geldiniz bu arada. Bununla bir ilgili bir çözüm bulun. Efendim bizim cihazımız maalesef biraz o konuda eski. Verici cihazımız. Emektar bir cihaz. Yani bizden önceki radyolarda bile çalışmış. Öyle emektar bir verici olunca maalesef böyle bir durum olabiliyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yetkililerimize de söyledik ama biraz pahalı bir cihaz olduğu için maalesef çok da sanırım şikayetçi olmayınca çözüm bulamadık şimdilik. Dincimiz diyor ki bu arada Ramazan Bey şarkınızı bulamadım maalesef. Ne yapabiliriz diyor. Valla yetkililerimize söyleyin yani ayıp olmaz mı ya size diyor. Yo niye bize ayıp olsun? Biz bir şey yapmadık ki, şikayet edeceğiniz bizimle ilgili değil. Hani bazı dinleyicilerimiz çok böyle efendi yani sanki yetkililere bu durumu söylese yanlış anlaşılacak veya bize ayıp olacak falan, öyle bir şey yok efendim. Hakkınız, çünkü böyle bir sorun varsa dile getirebilirsiniz. Ayıp olmaz tabii ki de, lütfen bunu ayıp olarak görmeyin. Hatta çok daha iyi olur. Yani yetkililerimiz der ki ya demek ki insanların böyle bir sorunu varmış, hemen çözelim diyebilirler yani. Biraz sesiniz çıksın yani. Tabii ki de kimse bu konuda size ne kötü bir şey söyler ne de neden böyle yaptınız der. Yapmanız gerekenler yetkililere bildirmek yani. Durum budur. Mektup yazsak olur mu diyor. Olabilir. olabilir. Bize değil ama yetkililerimize. Şimdi yetkililerimiz aşağı doğru geliyoruz. Şimdi en önemli yetkiliğimiz İçişleri Bakanlığı. Biraz zor ulaşmak tabii. İçişleri Bakanlığı. Sonra Ağrı Valiliği, sonra Doğu Bayazıt Kaymakamlığı'dır. Yetkili mercilerimiz bu şekilde, hiyareşi bu şekilde oluyor. Dolayısıyla ulaşmak istediğiniz, hangi size kolay geliyorsa oraya ulaşabilirsiniz. Ayşe Hanım hoş geldiniz Ayşe Hanım. Evet, o zaman Bengü Hanım'la başlayalım. Bir bakayım ya, Bengü Hanım kaçta yazmış bakayım. Vallahi onu da merak ettim. Bayağı erkenden yazmış. Bakalım. Niye siz söyleseniz olmaz mı? Abi diyor, ben kaç kere söyledim. Söylüyoruz yani. Ama şu an için bir şey yok. 7'de yazmış Bengü Hanım. Vay be. Günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? Bugün sizden diyor, Gökhan Özen'den. Her şeyde biraz sen varsın. O yoksa da bir şarkı istemiş. Tüccardan. Tüccar diye bir şarkıcı varmış, bilmiyordum. Başaracağız şarkısını rica ediyorum size ve de dinleyicilerinize gelsin diyor. Teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim. O zaman şarkınızı dinleyelim. Vallahi teşekkür ederim beni de dahil ettiğiniz için. Çünkü severiz Gökhan Özen abimizi. Hadi dinleyelim o zaman. Sonra buradayız. Bu arada bu hafta Mikrofon Sende programı Dilan Hanım tarafından hazırlandı. Dilan Hanım bizim dinleyicimiz değil ama bir sonraki hafta tahmin edin sıra kime geliyor. Evet, Elif Hanım size geliyor.

Efendim radyomuzun ablası geçen hafta yoktu ya, bayağı da sorduk nerededir acaba diye. Maalesef kötü bir haber aldık. Kendisi diyor ki oğlum diyor benim annem diyor hastanede diyor. Lütfen diyor lütfen herkes dua etsin diyor. Şu an Erzurum'da hasta. Herkes bir dua etsin. Sağlığa dair gerçekten herkese şifa diliyoruz. Önemli bir şey. Sağlık çok önemli. Geçti mi gitti mi vallahi geri gelmiyor yani. O yüzden dua edelim. Sağlık konusunda şu an herkesten dua bekliyoruz. Hem radyomuzun ablasının annesine hem de gerçekten zor durumda olan, hasta olan, şifa bekleyen herkese şifa diliyoruz.

Evet. Bakalım. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler, yeni gelenler. Sizi de görüyorum, hoş geldiniz. Şimdi kimdeyiz bakalım? Tülay Hanım'a geldik değil mi? Evet, Tülay Hanım'a bakalım. Tülay Hanım bize ne demiş acaba? Bakalım. Açalım mesajı. Şimdi saatimiz 10.20'yi geçti bile. Açıyoruz mesajımızı ve okumaya başlıyoruz. Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. İyi yayınlar dilemiş bizlere. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz valla Tülay Hanım, siz nasılsınız? Sizden diyor kız kardeşim Handan için hareketli güzel bir şarkı istiyorum demiş. O Verscon Tekstil'de çalışıyor ve de bütün gün Radyo Doğu Beyazıt dinliyorlarmış diyor. Buradan onu çok sevdiğimi de söyleyeyim diyor. Bu arada Tülay Hanım, maalesef Verscon'da dinleyenler sesimizi duymuyorlar. O kadar patırtı gürültü varmış ki sadece şarkıları dinleyebiliyorlar. O yüzden sesinizi duymaz büyük ihtimal, ama ben yine de söyleyeyim. Onu çok sevdiğimi belirtmek istiyorum demiş. İyi ki varsın demiş Handan Hanım'a. Tülay Hanım'dan böyle bir mesaj geldi efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Verscon çalışanları, selam olsun size. Var mı Verscon'dan sesimizi duyan? Allah aşkına merak ettim. Çünkü orada biraz kalabalıkmış, duymuyorlarmış. Verscon'dan şu an beni dinleyen, ben sesinizi duyuyorum diyen bir dinleyicimize harika bir şarkı göndereceğim. Evet, o zaman Tülay Hanım'ın kardeşi Handan Hanım'a gitsin bu şarkı.

Devam edelim kaldığımız yerden. Bu arada ben de güzel şarkılar buldum. Birazdan sizinle paylaşmak için listelere aldım. Yeni çıkan şarkılar aslında. Hele bir Zara şarkısı var. İnanılmaz güzel. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hatta onu son şarkı olarak paylaşmayı da düşünmüyor değilim. Eğer fikrimiz son anda değişmezse Zara'nın o şarkısını şey yapacağız. Son şarkı olarak çalacağız diye görünüyor. Peki hemen ne yapalım? Mesajlarla devam edelim. Bakayım. Ayşe Hanım ne demiş bizlere? Ayşe Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, iyi yayınlar, nasılsınız diye sormuş. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Mazlum Bey diyor, rica etsem Onur bakayım. Onur Atmaca'dan Oy dedim parçasını çalar mısınız diyor. Çalarız. Sırayla gelirsek sıranız geldiğinde çalacağız. Günaydın Mazlum Bey'i. Hayırlı yayınlar demiş. Kim demiş? Ömür Hanım demiş. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve zaten İbrahim İsmailoğulları istemişti ama bir de kim istemiş, hemen ona da bakacağız. Sema Hanım da istemiş. Sema Hanım günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş. Günaydın, teşekkürler. Mazlum Bey diyor bir de diyor ki günaydın Ferhat'ım, öpüyorum gözlerinden. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı istiyorum demiş. O zaman Ahmet Kaya şarkısını size de gönderelim ve kardeşinize de. Hadi bakalım.

Devam edelim. Bu arada Ayşe Hanım'ın istediği şarkıyı da bulduk. Onu da listeye aldık. Ondan sonra başka ismini unuttum. Sinan Sosun bizi aradı. Eren Sarı arkadaşı için Blok 3'ten bir şarkı istemişti. İstediği ilk şarkıyı bulamadım ama Sebebi Yar şarkısını buldum. Listeye aldım. O da birazdan gelecek. Bu arada listemiz yine kabarmaya başladı. Kuyruk oluştu resmen yani. Ama olsun, sırayla geliyoruz. Yapacak bir şey yok diye söyleyeyim. Evet, başka şöyle bakalım. Sırayla gidiyoruz demiştik. Saatimiz 10.30 oldu bile. 10.33 geçiyor bile. Evet, yeni aramıza gelenler var. Görüyorum, hoş geldiniz. Sırayla mesajları okuduğumu biliyorsunuz. Bilmeyenler de bilenlere söylesin. Ve Rojda Hanım'ın mesajıyla da devam edelim. Rojda Hanım ne demiş? Bakayım, Rojda Hanım diyor ki günaydın abi diyor. Şervan Zana'dan Kes Nakijine şarkısını istiyorum demiş. Hemen gönderelim. Ondan sonra bir dinicimiz burada. Selam. Evet. Selam Ali kim yazmış? Abi diyor. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Eyvallah. Teşekkürler. Ben Botan demiş. Hele diyor sana zahmet diyor. Kolpa'dan Gurur Benim Neyime şarkısını çalar mısın diyor. Tabii ki de. Tatlı Belama Gelsin diyor. Her gün bu saatte seni dinliyor. Peki Botan sen burada mısın? Sen de her gün olmasa da bugün beni bu saatte dinliyor musun? Merak ettim. Eğer burada değilsen şarkıyı çalmayacağım. Ona göre. Tatlı Bela dinleyebilir ama Botan da dinlemesi gerekiyor. Sadece Tatlı Bela değil Botan. Seni burada görmem lazım. Buradayım diye yazman lazım. Lütfen buradaysan yaz. Yoksa vallahi Tatlı Bela başına bela olacak, ben sana söyleyeyim. Eğer Tatlı Bela beni dinliyorsa lütfen kimse bu arada bilmiyorum da şey yapsın. Eğer Botan burada değilse bugün trip atsın. Lütfen. Özel ricamdır yani. İnşallah Botan buradasın. Yoksa kışkırtacağız yani. Bakayım Botan hiç yok. Peki o zaman ben de Botan'ın şarkısını çalmıyorum. Tüm herkes bilsin ki Tatlı Bela, işte Arsız Bela kim varsa herkes bilsin ki Botan'ın şarkısını çalmayacağım efendim. Çalmayacağım. Hadi bakalım Rojda Hanım keyifle dinleyin.

0: Botan buradaymış, Botan. Botan, kafayı sana taktım Botan. Şarkın gelene kadar hep deneyeceğim seni. Test edeceğim, bakalım Botan burada mı diye. Kontrol edeceğim yani. Hatta Botan'dan rica ediyorum, bir de Instagram'da da bizi takip etsin. Öyle boş olmaz. Kuru kuru şarkı göndermeyiz. Bir karşılığı olmalı yani. Değil mi? Peki.
1: Ve çizilmiş resimlerden aldım seni bana getirdi.
0: Evet, Botan'a teşekkürler diyelim. Şarkısını listeye aldım, geliyor. Ama dediğim gibi test edeceğim, gitmesin bir yere. Günaydın abi, iyi yayınlar. Ebru Gündeş'ten Kaçak şarkısını çalar mısın şimdiden? Teşekkürler demiş. Kim demiş, hemen bakayım. Cansu demiş. Cansu Hanım valla güzel şarkı. Ama şey de güzel söylüyor. Serkan Kaya da çok güzel söylüyor. Ben onu da çok seviyorum. Hatta Sezen Aksu da güzel söylüyor. Ama şarkının kendisi güzel aslında bir de yani. Efendim Sercan Keskin bizi aradı. İbrahim İsmailoğulları Allah kurtarsın amcaoğlu diyor. Devrim Çelik'ten diyor. Çıbıkım şarkısını kendisine armağan ediyorum diyor. Tamamdır, gönderiyoruz. Zaten şey yaptık, Sevda Hanım istemişti diye onu listeye aldık. Geliyor. Sevda Hanım istemişti. Evet, bakayım Elif Hanım ne demiş acep. Elif Hanım aramızda ve bizi dinliyor. Bu şarkıyı da kendisi istemiş. Hemen bakalım. Elif Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın nasılsınız diye sormuş. İyi dileklerimi iletiyorum. İlettikten sonra diyor, inşallah çokça da keyifli bir yayın geçirmemizi dilemiş. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Bugün diyor sizden Turan Şengül ve Raperinden Ömrüm Sensin, Ömrüm Senin Olsun şarkısını rica ediyorum demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ederiz güzel şarkı için, biz teşekkür ediyoruz ve artık aboneyim. Hemen takip edin. Tamam Botan, o zaman genelde öyle diyenler gidiyorlar ya ve Botan çok gördük ya her konuda, ama yani sadece radyoda değil. Ya sen var ya, sen benim için on numarasın diyenler, değil mi? En çok onlar gidiyorlar. Sen diğerlerine benzemiyorsun diyenler gidiyor en çok. Değil mi? Abone olmuş bize Botan, bakalım. En fazla 3-4 gün. Sonra gider. O yüzden Botan şaka bir yana, iyi ki öyle dedi. Aklıma bir şey geldi, yani konuşayım. Yani o yüzden çok abartılı sevenler, abartılı şeyler söyleyenler genelde sadece abartmayı severler. Gidiyorlar yani. Bir düşünün. Bir gözünüzü kapatın, hatta müziği de kapatalım. Bir düşün. Öyle diyen kaç kişi kaldı? Gittiler değil mi? Giderler.

düğünden kalma çerez deyince diyor. Ben neye uğradığımı şaşırdım diyor. Sonra düşündüm benim Nermin halam diyor 7 yıl önce düğünü vardı, evlendi, şu an çocuğu 1. sınıfa gidiyor. Ninem beni öldürmek mi istiyor abi? Çerez diyor bayatlamıştır artık diyor. Vallahi ya eskiler öyledir ya. Eskiler biraz hani yokluk içinde oldukları için eskiden öyle bir durum varmış. O yüzden şey yapıyorlar yani, saklıyorlar ya yani biraz. Ama 7 yıl da çok fazla ya. Günaydın yayınlar. hoş geldiniz. Diyenleri görüyorum. Esra Hanım teşekkürler. Gökhan Bey size de günaydın. Gökhan Bey de burada. Hoş gelmiş. Sağ olsun. Efendim Hikmet Doğan burada mı? Hikmet Bey burada mısınız? Hikmet Doğan. Hikmet Doğan burada mı? O kadar çok haklısın ki vallahi demiş Botan. Ya işte Botan biliyoruz ya, artık benim de bir tecrübem oldu ya artık. Biraz yaşım o tecrübeyi edinmeme sebep oldu yani. Hikmet Doğan burada değil herhalde değil mi? Hikmet Bey burada mısınız? Bir kere daha soralım. Buradaysa ona göre mesajını okumam lazım. Efendim peki Hikmet Bey varsa yazar. Değilse de zaten yoktur. Hiç olmamıştır belki de. Sevda Hanım'la devam edelim. Bakalım Sevda Hanım ne demiş. Bu arada çok az insan var ya. Niye kimse yazmıyor? Çok az insan var mesaj gönderen. Çok az. Günaydın Mazlum Bey demiş. Devrim Çelik'ten Çıbıkım şarkısını Ferhat'ıma istiyorum demiş. Ve de teşekkür ederim iyi yayınlar demişsiniz. Teşekkürler. Sağ olun Sevda Hanım. Evet lütfen bu şarkıdan sonra geldiğimde en az 5 mesaj gelsin. Artık görelim ya, çok az mesaj var. Çok az var. Bugün ne olmuş ya herkes? Hayata mı küsmüş? Ne olmuş? Kimse yok yani. Peki neyse, ama şarkı listemiz bayağı kabarık. Bayağı, acaba ben mi çok hızlı mesaj okudum? Bilemedim, neyse. Mesajlarımızın çoğunu bitirdim yani. Az kaldı mesaj. Peki o zaman Devrim Çelik dinliyoruz. Çıbıkım yani ne yapayım diyecek.

Efendim devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş et olarak da bilinen salam, sucuk, sosis gibi şeylerin tüketilmesini tavsiye etmiyor. Hatta kanserojen madde içerebileceği de söylüyor. Vallahi ben tüketmemeye çalışıyorum. Özellikle salam ve sosise dikkat. Gerçekten dikkat. Varsa evde hemen atın gitse. Tahmin ettim diyor Botan ve de diyor ki galiba çok seviyorum deyip de giden olmuş hayatında diyor. Yo çok şükür öyle birine izin vermedim. Ama biraz şöyle benim gözlem gücüm var. Hani belki de yaptığımız işten dolayı da olabilir. Hep onu gördüm. İnanın hep onu gördüm. Ve öyle gördüğüm için de izin vermedim öyle bir insanın hayatımda olmasına. Abartılı cümleler kuran, abartılı gelen insanlara izin vermedim hiçbir zaman. Çok şükür o konuda biraz iyiyiz ya herhalde. İyiyiz yani. Ve bu evet sigaramı senin için yakıyorum diyor. Botan sigara zararlıdır. Sigara içilmez. Sigara yerine bir çay iç benim yerime. bir bardak çay benim yerime iç ya. Boş ver sigarayı. Sigara bu yani kötü. Bir de pahalı yani. Gerek yok artık. Bence sigara yerine artık başka böyle keyifli, güzel, sağlıklı bir şey bulmak lazım değil mi? Pahalı bir de yani. Evet dediğim gibi yani öyle bir şey başıma gelmedi, izin vermedim ama gözlemlerim hep etrafta gördüklerimden dolayı hatta bir ara bir şiir yazmıştım. Bir bakın Google'da belki bulursunuz sevgili dinleyiciler. Mazlum Günhan yazın. Neydi ya şiiri? Vallahi şiirimi unuttum. İsmini unuttum şiirimin ya. Neydi şiirim ya vallahi. Neyse unuttum vallahi unuttum. Dur bu bulursan söyleyeceğim. Uykusuz sabahlarım ve dua edemedim tutsun seni ahlar. Hadi bakalım Ayşe Hanım'ın istediği şarkıyı dinleyelim sonra buradayız. Evet Mazlum Günhan şiirler yazarsanız Google'da çıkar bir bakın vallahi ben de unuttum ya yemin ederim. Şiirimi unuttum ya orada hatta diyorum. 2 saatini bomboş bir dizi için tüketip sonra o diziden etkilenip sen diğerlerine benzemiyorsun deyip diğerlerine gidenler falan bir şey diyordum ya unutmuşum valla o kadar yazdık ki hepsi boşa gitti.

Ha, şiiri buldum. En büyük suçumuz. Şiirin ismi en büyük suçumuz. Buldum. Okumak isteyen bakabilir. Şimdi Botan diyor ki abi diyor en kısa sürede seninle birlikte çay içmek dileğiyle demiş. İçelim diyor. Tabii ki de beklerim her zaman. Teşekkür ediyorum. Botan'a da. Şimdi Dilan Hanım'a geldik. Dilan Hanım diyor ki günaydın Mazlum'a bir şey Mazlum'a diyorum. Mazlum Bey nasılsınız? Yeni hafta sağlık, mutluluk getirsin diyor. Mem Ararat'tan Deyar Yar şarkısını çalarsanız sevinirim. Teşekkürler demiş. Peki biz teşekkür ediyoruz. Birazdan geliyor. Hemen bir iki mesaj okuyalım. Sağ olun Mazlum Bey. Ben de iyiyim demiş Yaren Hanım. İnşallah daha iyi olursunuz. Evdeyim diyor, sizi dinliyorum demiş, ne güzel. Sizden diyor, Devrim Çelik'ten bir parça istiyorum diyor. Zaten çaldık, umarım dinlemişsiniz ve size armağan olsun. Helin Hanım'a gelsin diyor, size gelsin ve de kolaylıklar dilemeyiz. Çok sağ olun, teşekkürler yarın. Dino'da olsun diyor. Tamam, Dino'dan olsun. O zaman Dino'dan bir şarkı göndereceğim size, merak etmeyin. Başka? Şöyle bakalım, başka bir şey yok. Bir araya gidelim. Aradan sonra bu arada kimin şarkısı geliyor biliyor musunuz? Evet, Ruhat değildi ya. Neydi? Botan. Botan'ın şarkısı geliyor. Botan'ın şarkısı da az kaldı. Başının tatlı belası sevdiğine armağan ediyor. Birazdan, az sonra. Değer Yar şarkısından sonra geliyor efendim.

Evet işte bu şarkıya gerçekten böyle uzaklara bakıp bir şarkı ya bu şarkı öyle bir şarkı. Uzaklara bakıp bakıp bir çay içmeli yani değil mi? Vatana gönderelim. Hemen bakalım başka neler var. Bu arada Yaren Hanım için, sizin için çok güzel bir şarkı göndereceğim. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz diyen Ramazan Bey, petrol fiyatlarından şikayetçi olanlar için aman petrol, canım petrol şarkısını istiyor Ajda'dan, Pekkan'dan. Ama bulamadığımız için o da diyor ki o zaman Barış Manço'dan domates, biber, patlıcan olsun diyor. Olsun bakalım, geliyor birazdan. Bir ara bir Serkan Bey vardı ya. Ne oldu o Serkan Bey bilmiyorum ama Barış Manço'nun hangi şarkısını çalsak bize diyordu bu ne biçim şarkılar. Hala dinliyor mu bilmiyorum ama sanırım artık dinlemiyor. İlginç şarkı konularında hep bize şey yapardı. Kızardı Serkan Bey. Neyse. Devam edelim biz o zaman. Evet. Çok güzel bir şarkı dinliyoruz. Gurur benim neyime. Hatırlıyorum ya bu şarkı lise zamanında eski bir şarkı ama hala güzel bir şarkıdır. Gerçekten. Botan müzik zevki güzel. Belli oluyor yani. Evet. Devam.

Devam edelim kaldığımız yerden. Ya şu profillerinizi görmüyorum ya, çok böyle tuhaf geliyor bana ya. WhatsApp'ta böyle profilsiz çok fazla dincimiz var. Tabii profil koymamış olanlara bir şey demem ama çoğu da bizi kaydetmediği için göremiyoruz. O yüzden bizi kaydetmeyenler bir kaydedin ya WhatsApp'tan. Şöyle bir kişilere Radyo Doğubezıt'ı ekleyin, profillerinizi görelim ya. Öyle gelip profilsiz görülmeyin yani. Siz de bizden biri olun. Bengü Hanım diyor ki, Bengü Hanım diyor ki, Mazlum Bey, iki sevenden biri muhakkak sıkıntı çıkarır diyor. Çünkü çok nadirdir birbirine birbirini seven iki kişinin kavuşması diyor. Aşk kavuşamamaktır bence diyor. Vay be, güzel. Aşk kavuşamamaktır. Şimdi aşk yoktur diyenler de çıkacaktır diyor. Harbiden aşk nerede ya, bakayım. Var mı? Bilmiyorum, ben görmedim. Gören var mı aşkı? Aşk nerede ya? Aşk nerede? Merhabalar, günaydın. Yayınlar Mazlum Bey demiş dincimiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mazlum Bey diye sormuş. İyiyiz. Umarım siz de iyisiniz. Her şey yolundadır. Sizin tavsiyenizle Tarkan'dan Firuze şarkısını istiyorum. Sizlere ve kızlarıma gelsin. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Valla şarkı güzel ya. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Çaldığınız için çok teşekkür ederim demiş. Ayşe Hanım, biz teşekkür ederiz şarkı için. Evet, o zaman domates, biber, patlıcan. Aa, bu arada domates gibi bir şey söyleyeceğim. Saatlerimiz 11-11 olmuşken. Ya bu aralar yediğim domateslerden çok iyi tat alıyorum. Hayırdır ya, acaba kıyamet mi kopacak? Dünyanın sonu mu geliyor bilmiyorum ama inanın çok güzel domateslere denk geliyorum. Son bir iki aydır falan. Ne olmuş ya? Bir şey mi oldu acaba? Vallahi çok güzel tatları var. Çok güzel ya. O çocukluğumun domateslerine bu aralar denk geliyorum yani. Bizimkiler nereden alıyor bilmiyorum ama güzel oluyor yani. Domates, biber, patlıcan. Ramazan Bey'in isteği üzerine geliyor.

Efendim zannedersem ismi Sertaç olan bir dinleyicimiz, ismini tam göremedim ama bizde öyle görünüyor. Caner İsmailoğulları'na, Türk Telekom'dan Caner İsmailoğulları'na affet beni bir akşamüstü şarkısını çalar mısın diyor. Tamam da o şarkıyı kim söylüyor? Yazarsanız seve seve çalarız, seve seve. Evet, affet beni bir akşamüstü. Valla bir yerden hatırlıyor şarkıyı gibi ama hangi kimin şarkısı tam çözemedim. Yazın lütfen görelim. Radyo tam onun yanında çaldığı için diyor, duyuyormuş. Teşekkür ederim şarkı için. Rica ederim. Ne güzel valla. Sevenlere şarkı göndermek güzel bir şey. Gönderdik. Yanlış mesajı okudum ya. Tülay Hanım, tamam. Radyo kardeşinin tam yanındaymış, dinliyormuş. O zaman bir ara Handan Hanım'dan da ablası Tülay Hanım'a güzel bir şarkı istiyoruz. Hadi bakalım. Peki, devam edelim. Aşk Leyla Mecnun, ondan sonra Meme ile Zin zamanında kaldı diyor. Doğru, Memuzin şarkı aşkı, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, başka var mı ya? Onların zamanında aşk güzelmiş herhalde. Şimdiki aşklar çıkar ve de menfaat üzerine kuruldu diyor. Doğru, Botan doğru söylüyor. Gerçekten öyle. Peki, devam edelim. Bu arada Leyla Hanım burada mı? Leyla Hanım, birazdan mesajınızı okuyacağım. Eğer buradaysanız lütfen ben buradayım yazın. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Bizim için Sezen Aksu'dan Aşk'tan Ne Haber şarkısını ya da Soner Arıca'dan bir bakalım. Oyalamam parçasını istiyorum. Dinleyicilerinize ve sizlere de gelsin şimdiden teşekkürler demiş dinleyicimiz. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Sinan Sosun kardeşimize bu şarkıyı gönderelim. Aradı ya diyor, Mazlum abi benim şarkım nerede kaldı ya diyor. Valla haklı, şarkısı biraz geç geldi. Evet, bir akşamüstü beni affet şarkısını kim söylüyorsa lütfen bekliyoruz Türk Telekom ekibine göndermek için diyelim. Ve de Leyla Hanım da buradaysa ben buradayım yazsın. Geliyoruz az sonra.

0: Evet Ebru günde şey Ebru Yaşar diyecektim ama Ebru Gündeş doğru. Kaçak şarkısını dinleyeceğiz. Güzel bir şarkıdır. Keyifle dinleyelim. Ondan sonra Leyla Hanım da bizi zaten hiç şaşırtmadığı için Leyla Hanım'ın mesajını geçiyoruz. Yok ki zaten. Başka bir bakalım başka neler var. Saatlerimiz 11.21 ve bir başka dinleyicimizle devam ediyoruz. Dinleyicimiz diyor ki günaydın demiş. Ha, radyonun ablasına da bir mesaj var. Annesini Allah'tan şifa Şafi ismiyle şifa versin Allah diyor inşallah diyor. Bir dinleyicimiz bu arada ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. İnşallah Allah razı olsun dua eden herkese. Çok geçmiş olsun inşallah böyle en kısa sürede kavuşur ailesine diyelim. Radyomuzun ablasının annesi. Şimdi çok güzel bir şarkı daha dinliyoruz. Hazır mısınız efendim? Çok güzel şarkıdır gerçekten. Kim söylerse söylesin güzel oluyor bu şarkı. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım dinliyoruz. Hazırız. 3-2-1. O zaman ne diyoruz? Radyoaktif Show devam ederken her zaman olduğu gibi her zaman her saatte olduğu gibi
1: en iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta
0: diyelim. Şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

Sultan Hanım aramızda. Günaydın abi diyor. Mehmet Yoldaş'tan Delala Rıhaye şarkısını istiyorum demiş ama Sultan Hanım maalesef şarkıyı bulamadım. Başka bir şarkı isteyebilirsiniz isterseniz. Bir de diyor ki abi bugünkü yemeğimiz domates, biber, patlıcan olsun diyor. Vallahi hiç de sevmem öyle ya. Çok kötü olmaz mı ya? Böyle haşlanmış sebze falan yemiyorum. Yemiyorum yani. Aç kalırım daha iyi. Hiç unutmuyorum ortaokulda bir ara bize pırasa yemeği yapmışlardı. Çoğu arkadaş yemediler öğlen yemeği. Bir hoca vardı başımızda duruyordu zorla yiyin diye. Allah'ın gücüne gitmesin, Allah affetsin ama o gün ekmek sepetindeki bir ekmeğin arasına hepsini koymuştum. Hocam ben yedim hocam demiştim, öyle kaçmıştım. Öyle öğretmenim ben yedim. Helal olsun ya diyordu. Nasıl tabağını temizlemiş? Oysa ekmeğin arasına koyup ekmek sepetin içine koymuştum ya. Çok saçma bir şey yapmıştım. Öyle. Yaramaz bir çocuktum ya. Ama gerçekten o zamanlar çok yaramaz bir insandım. Durmuyordum yerimde. Yani bir ara az kazın okulu yakıyordum. Gerçekten yani. Ondan sonra neler neler. Yani hatta mesela o zamandan belliydi muhtemelen radyo falan, radyocu olacağım. Çünkü çok konuşuyordum. Böyle ismi en çok yazılan öğrencilerin başındaydım yani. Hep ismim yazılıyordu yani. Çok yazıyorlar. Hep kavga, kavga diyorum, dayak falan yiyordum öğretmenlerden. Niye çok konuşuyordum, durmuyordum yani. Öyle yaramaz mıydık ya işte. Ama çalışkandım da bir o kadar. Gerçekten herkese sorabilirsiniz. Yani. Ama ne fayda? Boş. Boş yani. O yüzden hayatın tadını çıkarın. Boş yani. Çok çalışmak da iyi değil. Çok yaramazlık da iyi değil. Ortasında duracaksınız yani. Tutunamayanlar kitabında bir onunla ilgili bir galiba kesit vardı ya. Böyle bir kaç cümle vardı yani. Adam diyor ben hani çok okuyan arkadaşlar diyor nereye gittiler bilmiyorum ama diyor böyle sınıfın tembelleri falan hep bir yerlerde diyordu. Gerçekten öyle. Bizde de öyle mesela. Bakıyorum. Çok ilginç.

0: Mor ışılak aramıyorum dedi. Değil mi? Sözleri falan güzel şarkı ya. Geçen fark ettim, sizinle de paylaşayım dedim. Zaten yeni çıkmış. Beytullah Gültekin'in ailesi, galiba annesi bize yazıyor. Eğer buradalarsa şarkınızı değiştirin çünkü Devrim Çelik çaldık ve o şarkı da maalesef bizde yok.
1: Ne kadar dirensem olmuyor işte. Artık neticeye varam.
0: Sultan Hanım diyor ki yok abi türlü yemeği çok güzel diyor. Vallahi türlü yemeğini ben bir türlü yiyemiyorum yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Türlü yemeği yapınca bazen içine patates koyuyorlar ya işte bir onu yiyorum işte. Vallahi türlü yemeğini bir türlü ısınamadık yani. Şarkıyı bizde mi dinlediniz? Emin misiniz Sultan Hanım? Bir bakayım ya bizde nasıl bir şarkı? Bakayım valla bulamadım. Tekrar bakacağım.

Hadi Dino dinleyelim. Hive diyecek. Yaren Hanım'ın için gelsin. Ben de o ara bir şarkıyı tekrar bakayım. Sultan Hanım saat 7'de dinlemiş. Bakacağız.

Beytullah Gültekin'in ailesi şarkısını değiştirmişler ama maalesef o şarkıyı da bulamadım. Maalesef şarkı yok. Hemen mesajınızı okuyalım. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde bulunan canım oğlu.

İlk göz ağrı Beytullah Gültekin ve de koğuş arkadaşlarına gelsin demiş ama dediğim gibi maalesef şarkılarını bulamadım. Çalarsanız çok sevinirim demiş. İyi yayınlar dilemişler. Sağ olsunlar. Bir deneme daha yapalım isterseniz. Belki bu sefer tutar şarkınızı bulamadık. Yaren Hanım video göndermiş sağ olsun. Bu arada Ebru Gündeş'in şarkısını dinledikten sonra şu kanaate vardım. Bence Serkan Kaya daha güzel söylüyor şarkıyı. Hatta biri yarın istesin de dinleyelim ya. Serkan Kaya kaçak şarkısını yarın biri istesin dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, Tarkan'dan Firuze şarkısını dinleyeceğiz. Bakalım dinleyicimiz Tarkan'ın yorumunu beğenecek mi? Ben de merak ediyorum. Başka bir şey daha diyecektim ama unuttum. Ha şey evet hatırladım. Sultan Hanım şarkınızı gerçekten buldum. Haklısınız. Var, varmış bizde ama niye çıkmadı inanın bilmiyorum. Bu sefer biraz daha dikkatli, biraz daha böyle özenle baktım. Harbiden varmış ve listeye aldım geliyor.

Efendim devam edelim kaldığımız yerden. Dinleyicimiz Beytullah Gültekin için Ahmet Kaya'dan Metris'in Önü şarkısını istediler. Geliyor, o şarkı listemizde var. Birazdan geliyor. Ondan sonra devam edelim. Bir

Ve gidelim aradan sonra geliyoruz. Güner Hanım bu arada ne demiş, hemen Güner Hanım'a da bakalım. Güner Hanım diyor ki şöyle pardon. Güner Hanım da diyor ki Mazlum Bey diyor sıradaki şarkı efendim diyor Hazal İsmailoğulları ve Dilan Hoca'ya gelsin diyor. Hadi bakalım sizlere de gelsin dinleyelim.

Evet, devam edelim. Bir mesaj daha okuyalım. Bu arada yavaş yavaş artık veda zamanımıza da yaklaşıyor muyuz ne sanki, değil mi? Evet, yaklaşıyoruz. Hasan Cin burada. Hasan Bey diyor ki günaydın, kolay gelsin demiş. Sağ olun. Ben de diyor Şakır'dan güzel bir parça istiyorum demiş. Gönderirseniz çok güzel olur diyor. Göndeririz tabii ki, göndermez miyiz? Hadi bakalım, birazdan geliyor. Bu şarkıdan sonra geliyor. Sultan Hanım buyurun, keyifle dinleyin.

Dinleyicimiz diyor ki gerçekten Tarkan da güzel söylüyormuş. Şarkı için teşekkür ederim Mazlum Bey demiş. Rica ederiz sizin seçiminizle. Güzel bir şarkıyı da dinledik video içinde. Teşekkür ederiz. Güzel bir video da çekmiş dinleyicimiz. Bunlar hep değerlendiriliyor. Yakın zamanda Instagram hesabımızdan da paylaşılıyor sevgili dinleyiciler. Ve bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Kaç şarkımız kalmış bakayım. Bir şarkı kalmış, bir de Ahmet Kaya kalmış. İki şarkı sonra son şarkımızı çalıp vedalaşacağız. Ama gerçekten güzel bir şarkı buldum. Zara'nın yeni bir şarkısı. Böyle bir türkü formatında aslında güzel bir şarkıdır. Onu da dinleyeceğiz. Eğer isteyen varsa, ben de son şarkıya ortağım demek isteyen varsa yazabilir. Son şarkı bence güzel. Pişman olmazsınız. Öyle söyleyeyim.

Efendim pazartesi gününü de böyle başlattık sabahın ilk saatleriyle beraber başladık ve şu an saatler 12'ye doğru ilerliyor. İki mesajımız hatta üç mesajımız var, onları da bir okuyalım. Bir araya gidelim, aradan sonra son şarkı benim seçimimle gelsin. İyi yayınlar Mazlum abi, ben Pervin demiş. Pervin Hanım cezaevindeki Hakan yeğenime diyor Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum demiş. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim, şarkı bu ve gelsin size de. Son şarkı bize de gelsin ama önce size, çok sağ olun teşekkürler ama ben de size önce armağan ediyorum. Ben de ortağım abi Allah'a emanet olun diyor. Sultan Hanım çok teşekkürler, size de geliyor son şarkımız. Evet, Ahmet Kaya, Ahmet Kaya'dan sonra son şarkımızı çalmak için buradayım efendim. Bir yere kaybolmayın ve beni bekleyin. Son şarkı için hazırız. Türkü, güzel bir türkü geliyor. Son şarkımız Zara'dan, güzel bir türkü. Yeni çıkmış bir şarkı geliyor. Hala ben de istiyorum diyebilirsiniz. Ben de ortağım diyebilirsiniz. Hala geç değil.

0: Ve haftanın ilk gününün programını da böylece bitiriyoruz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Zara, Bülbülüm Altın Kafes'te şarkısıyla sizlerle olacak. Yarın aynı saatte, yani salı günü saat 10'da tekrar burada buluşmak ve görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın, kendinize iyi bakmasanız kimse ama kimse size bakmaz. Radyoaktif Show bitti. Ben Mazlum Günhan.
1: Radyoaktif Show.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: alkolü hayırdır. Yeşilay.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata...

Sevgili Radyo Doğubayazıt dinleyicileri, yeni bir haftadan, yepyeni bir pazartesi gününden hepinize merhabalar. Umarım hafta sonunuz iyi geçmiştir efendim. Mikrofon başında ben Helin ve hayata dair an itibariyle yayındadır. Bir teoriyle başlayacağız bugün. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama frekans teorisinden bahsedeceğim. Hani bazen bir insanla karşılaşırsınız da daha ilk andan itibaren sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissedersiniz ya. Hatta kendinizi uzun uzun anlatmanıza bile gerek kalmaz. O sizin sessizliğinizi, kelimeleri dökemediğiniz duygularınızı bile hemen hisseder. Gözleri sende. İşte bu teori diyor ki, bir tuzaktır. Aslında her insanın kendine özgü bir enerjisi, bir frekansı var. Sana böyle. Ve biz ruhumuzun, enerjimizin tam anlamıyla uyumlandığı insanları hayatımıza çekiyoruz. Ama işin bir de öbür yüzü var. İnsan büyüdükçe, değiştikçe, olgunlaştıkça frekansı da zamanla değişiyor. Ve frekansımız değiştikçe bir zamanlar hayatımıza çok yakın gördüğümüz, kusursuz uyum yakaladığımız insanlarla aramıza sessizce mesafeler girebiliyor. Ne kadar ilginç değil mi? Sevdim şimdi beni kurtar gönül. Biraz radyo frekanslarında buluşmak gibi bir şey oldu bence. Buna benzettim ben ama... Birazdan gündemde olan haberleri de sizlerle paylaşacağım ama şu an kimler bizlere yazmış bir bakmak istiyorum. Ramazan Bey'i görüyorum, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Helin Hanım, hayırlı programlar demiş. Sizler de tekrardan hoş geldiniz, hayırlı programlar umarım geçiririz. İsmini vermek istemeyen iki güzel dinleyicimi görüyorum efendim, hoş gelmişler. Mısra Hanım'ı görüyorum, canım Şevin Hanım'ı, Demet Hanım'ı görüyorum, hoş gelmişler. Cemile Hanım aramızda efendim, bir de bir tane fotoğraf atmış, iki tane güzel kızını çekmiş, bizlere göndermiş. Bence güzelliklerini annesinden almışlar. Demedim mi sana okula giderken çekmiş bu arada fotoğrafı. Şöyle şu anda inceliyorum, yayın öncesi inceleme fırsatım olmadı, şu an ben de bakıyorum. En gücündesin. Bu arada önlük oluyor değil mi bunlar? Önlük mü forma mı bilmiyorum ama çok değişikler. Böyle bildiğiniz elbise tarzı bir şey. Bu arada Cemile Hanım İran'dan katılıyor bizlere. İran'dan eşlik ediyor. Akrep Kral aramızda efendim, hoş gelmiş. İçin ağlıyorsun için için demedim. Belçika'dan Asiye aramızda, Belçika'ya selamlar. Fatma Hanım hoş geldiniz. Ayrı olmaz. Yağmur aramızda efendim, hoş gelmiş.

Bekliyorum demiş dinleyicim ama ismini göremedim efendim, hoş gelmiş. Ve İstanbul'dan Sultan Hanım aramız efendim, hoş gelmiş İstanbul'a, selamlar. Beytullah Koç'u da görüyorum, hoş gelmiş. En sonunda ben de... Şimdi atılan mesajlardan anladığım kadarıyla hem cuma hem de bugün böyle bu aralar sanki biraz durgunluk var, biraz sakinlik var. O yüzden bu sefer ilk parçamı açıkçası hareketli seçmedim. Biraz daha böyle slow türkü tarzında seçtim. Yani biraz sakinlik, biraz demli bir durgunluk var. Öyle sezdim, bilmiyorum, belki yanılıyor da olabilirim. Ya bazen çok konuşmak yerine sadece dinlemek gerekir ya. Belki de tam öyle bir andayız. Gönül penceremize dokunan o efsane dizedeki gibi, gönül penceresinden ansızız, ansızın bakıp geçtin. Pazartesi ilk şarkımız Fikret Kızılok'tan gelecek. O eşsiz yorumuna bırakalım, arkanıza yaslanın, gönül bizimle olsun efendim. Şimdi parçayı gönderiyorum.

cansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı sana böylesi yasaktı yapma dedim yaptın gönül

Evet, gündemdeki haberlere bakalım. Sonra da sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Bugün şarkınız erken gelebilir bu arada. Yoğunluğumuz az gözüküyor. O yüzden hemen haberler sonra istekler. 2026-2027 yılı Spor ve Gençlik Bakanlığı burs ve öğretim kredisi başvuruları başlamış efendim. Üniversiteyi kazanıp giden dinleyicilerimiz varsa eğer ya da aileleri varsa haberleri olsun. Başvurular 16 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Umarım burs çıkar diyelim o zaman. Evet, ne yazık ki Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan korkunç bir kaza var. 11 kişi hayatını kaybetmiş tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu. Allah rahmet eylesin efendim, gerçekten korkunç bir kaza. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın diyelim. Aramızda kim milyoner olmak ister yarışmasını izleyen varsa eğer, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca veda etmiş. Yerine ise Cem Öğretir gelmiş. Programın büyük ödülü ise 10 milyon liraya yükseltilmiş. Hep katılmak istedim kim milyoner olmak ister ama bir türlü katılamadım. Ama nedense hep küçüklüğümden beri istediğim bir program. Aramızda belki izleyenler vardır diye haberi paylaşmak istedik. Evet, Ramazan Bey Slashy'den Aldanırım parçasını istemiş. Bulduk, ikinci alternatife hiç gerek kalmadı. Bizlere ve tüm bizi dinleyen herkese gönderiyor efendim. Yarını zor görürüm belki. Armağanımız olsun. Kutu oyunla sana dayanmak zor dokun. Elif Hanım, nerelerdeydiniz, hoş geldiniz. İki gözümüzün çiçeği de gelmiş. O zaman geldiğinize göre efendim şarkı arasına gidebiliriz efendim.

0: devam ediyoruz. Bu arada Cemile Hanım önlükte fotoğraf atmıştı ya kızların fotoğrafını.
1: Gitme.
0: Benim hatırladığım kadarıyla hep mavi önlük vardı değil mi?
1: Sen de gidersin.
0: Daha eskiden böyle farklı bir önlük mü vardı? Bir dinleyicilerimize soralım efendim. Benim hep hatırladığım mavi önlük. Bakalım doğru mu hatırlıyorum. Elif Hanım o kadar heyecanlı bir mesaj atmış ki yani böyle heyecanlı heyecanlı yazmış, hissedebiliyorum buradan. Ben geldim demiş, yoktum. Elimde olmayan sebeplerden dolayı sesini duymak ne güzel demiş. Aynı şekilde mesajınızı görmek de çok güzel. Vallahi özledim demiş, ben yoktum diye. Bak geldim, program ne güzel geçecek demiş. Nasılsın Can, iyisin inşallah, maşallah demiş.
2: Yüreğine.
0: Ben iyiyim, kendisinde iyi olmasını diliyorum. İyi ki gelmiş. Bugün daha iyiymiş bu arada. Sizden Ramazan Budak'tan bu gönül parçasını istiyorum demiş ama ne yazık ki bulamadım. Eğer yoksa Rojda'dan bir parça gelsin demiş. Gelsin efendim, Rojda'dan güzel bir parça göndereceğim sizlere. Benden sana, senden bana gelsin. Canım şimdiden teşekkür ederim, öpüyorum demiş. Seni seviyorum, seni. Vallahi özledim ya demiş mesajında. Güzel efendim, böyle güzel güzel gelmeniz çok gerçekten iyi olmuş. Sevindik gerçekten, mesajınızı gördüğüme çok sevindim. Merhaba canım, hoş geldin demiş iki gözümüzün çiçeği. Siz de hoş geldiniz. Sıradaki parça Yaren Hanım'a da armağanımız olsun o zaman.
2: Bize yanarım, baksın.
0: Dinleyicimiz mavidir demiş, başka renk yok demiş. Beytullah Koç. Teşekkür ediyoruz efendim yanıtı için. Bu arada bize Erkan Batur ulaştı. Umut Akbaş, Selçuk Can, Ruhat Eren ve Yüce Kardeşler için Devrim Çelik'ten Yanarım parçasını istedi ve bize de armağan ediyor kendisi. Emeklerimizden dolayı teşekkür ediyormuş. Güzel sözlerinden dolayı bizler de teşekkür edelim. Ve Selcan Keskin de bize ulaştı. İbrahim İsmailoğlu'na Devrim Çelik'ten Yanarım parçasını göndermek istemiş. Değerli arkadaşım diye hitap ediyordu. Muhakkak ulaştırın dedi mesajımızı. Ulaştırmış olduk, İbrahim İsmailoğlu'na da bizi dinliyordur belki. Allah kurtarsın arkadaşım, değerli arkadaşım diye de söylemiş Selcan Keskin. Merhaba ablam, iyi günler, nasılsın, iyisindir umarım demiş. Dinleyicim ismini vermek istemiyor, kendisi umarım iyidir diyelim. Kapalı cezaevine Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyormuş. Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı. Hayatıma girdiğin günden beri zaman başka akıyor demiş. Kalbim başka atıyor. Seninle öğrendiğim sevmenin sadece mutlu anlarda değil, zor zamanlarda da elini bırakmamak olduğunu. Bir bakışınla sakinleşiyor içimdeki fırtınalar demiş. Bir gülüşünle yeniden inanıyorum hayata. Sen benim en sessiz dualarım, en güzel hayallerimsin. Yanımda olmasan bile hep kalbimdesin demiş. Ne yaşarsak yaşayalım, ne kadar yorulursak yorulalım, seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü sen benim yaranım, umudum, en güzel iyi kimsin. Bu kalp seni sevdi, seviyor ve ömrü yettiğince de sevmeye devam edecek demiş Muratcan Abbasoğlu için. Devrim Çelik Yanarım dinliyoruz efendim, sonra buradayız. Bu arada bugün de günün sorusuyla gelmedim. Geçen programda son anda günün sorusunu sorduk ama bugün sizlerden bekliyorum sevgili dinleyiciler. Bugün konuşmak istediğiniz bir konu, bir soru varsa sizler gönderin, bizler de buradan sohbeti açalım.

Evet, devam ediyoruz efendim. Ramazan Bey demiş ki mavi önlükten önce siyah önlük vardı demiş. Ben de hatırlıyorum, bir önlük vardı ama hangi renkti? Çünkü sence mavi önlük olamaz. Siyah önlük varmış efendim. Bu arada Cemile Hanım bir fotoğraf daha atmış. Maşallah, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir kız çocuğu. Allah bağışlasın. Dediğim gibi bence güzelliğini annesinden almıştır. Annesini görmedim ama... Ha yok, Cemile Hanım değilmiş, bu başka bir dinleyicimiz. Bu sefer de bu bordo mu, kırmızı mı? Bir forma, bir önlük giyiyor ama... Kendisi bu arada İran'dan katılıyor, birazdan ses kaydını da dinleyeceğiz. Hatice Hanım aramızda efendim, hoş geldiniz sizler de, iyi yayınlar diliyor bizlere. Sizinle güne başlamak harika, güzel sohbetler dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Diyor ki ben çayımı koydum, sizi dinliyorum. Afiyet olsun o zaman. Radyo ve çay ikilisi vazgeçilmez Hatice Hanım. Güzel bir tercih. İntizardan güzel bir parça istiyormuş. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. İstediğiniz parça, daha doğrusu istediğiniz sanatçı gelecektir.

0: Merhaba Hilin, mutlu haftalar dilerim. Ben Akrep Kral demiş. Mutlu haftamız olsun Akrep Kral. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan kardeşi Cengiz Cihanaklı için sıradaki tüm parçaları armağan ediyormuş. Bana da armağan etmiş, teşekkür ediyorum. Tüm güzellikler senin olsun demiş. Tüm güzellikler tüm dinleyicilerimize olsun o zaman. Diyor ki o kadar doldum ki bağırıp çığlık atacağım en son demiş. O kadar doldum ki bağırıp çığlık atacak kadar ama ben sadece sustum Cengom demiş. Sen bize hep soruyorsun, bu sefer ben sana soracağım diyor. Seni hayatta koparan şey ne? Özellikle şu an izliyorum, ne diyeceksin diye sormuş. Beni hayattan koparan şey ne? Yani bu soruya çok cevapsız kaldım açıkçası. Beni hayattan koparan şey ne diye düşünüyorum şu an.
1: Fırsat vermedik zaman.
0: Valla Akrep Kral, gerçekten ne cevap vereceğimi bilemedim. Yana, arada bir düşünüp geleyim o zaman.
1: Yanına, çoğu gitti azı kaldı. Geldik yolun en sonuna, çoğu bitti azı kaldı.
0: Evet, ikinci sorumuz Ramazan Bey'den gelmiş. Sorumuz demiş tüm dinleyenlere. Bu arada bunu da söyleyelim, sonra söyleyelim. Sigara zararlıdır efendim, içmeyin. Sigara zararlıdır. Bunu söyleyip bu şekilde soruya geçmem lazım. Sorumuz tüm dinleyenlere gelsin demiş. Bir anne baba eğer sigara içiyorsa evlatlarına içme zararlıdır, hasta olacaksın demesi işe yarar mı demiş. Bence bana göre hiçbir işe yaramaz. Çünkü sözden çok hareket önemli. Aynı evde aynı hareketi yapıyorsan çocuğun da yapar. Bence bir etkisi yoktur ama yine dinleyicilerimizin cevaplarını da beklemiş olalım.
1: Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında bu şehir.
0: İki sorumuz var hatta iki dinleyicimizden. Hayattan sizi koparan şey nedir ve... Aynı zamanda Ramazan Bey'in sigara sorusu. Sigara zararlıdır bu arada. İsmini vermek istemeyen dinleyicinden merhabalar, hayırlı haftalar olsun demiş dinleyicimiz. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çele'ye Rojda'dan Şerim parçasını göndermek istiyor. Dünya sana sırtını dönse de ben dönmem sevdiğim demiş. Duvarların ardında olsan da kalbimin baş köşesindesin. Ne kadar sürerse sürsün, ben seni ilk günkü gibi seveceğim ve bekleyeceğim. Seni çok seviyorum ömrüm adam demiş. Hatta ismini vermek istemeyen iki dinleyicimiz de cevap versin. Onlardan da cevapları bekleyelim. Teşekkürler ablam, ben de iyiyim demiş bu arada dinleyicim. İyi olmanızı her daim temenni ediyoruz efendim. Azer birbirinden çoğu gitti azı kaldı dinleyelim. Onun ardından Rojda'dan dinleyeceğiz efendim. Elif Hanım'a da armağan edelim. O da Rojda'dan bir parça istemişti. İki parça sonra buradayız.

0: Evet, Rojda'yla soruyu düşündüm Akrep Kral ama cevabı hala bulamadım. Tam tersi ben size sorayım. Sizi hayatta koparan şeyin ne diye ben size sorayım, cevabı sizden alalım. Kalbimizin kraliçesi diyen Mısra Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben iyiyim. Umarım sizler de çok çok iyisinizdir. Doğu Beyazıt cezaevindeki bebeş koğuşunda yatan kardeşi Velat Çelik adına ablası Mısra'dan, Ahmet Kaya'dan Söyle parçası geliyor. İlk önce kardeşine sonra da Doğu Beyazıt'ın gününe gelsin demiş. Şimdiden teşekkürler demiş.
1: Derdini
0: rica ederim efendim.
1: Çekerim. Vallahi
0: çok tatlı bir mesaj aldım Mısra Hanım'dan. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parça da benden Mısra Hanım'a gelsin. Canım Şevin Hanım merhabalar canım, nasılsın? İyisin umarım, yoktum, özledim sizi demiş. Vallahi aynı şekilde ama bugün tekrar buradasınız, sevindim. Elif Koç'tan bir parça istiyor. Bize ve tüm bizi dinleyen Radyo Doğu Beyazıt dinleyicilerine gönderiyor Şevin Hanım.
1: Alnım benim.
0: Tamam, Elif Koç'tan bir parça ekledim.
1: Benim, sana gelen bana gelsin. Yıkılsın malım benim, dökülsün varım.
0: Hastanedeydim, sabah çıktım ama iyiyim demiş Elif Hanım. Çok geçmiş olsun.
1: Malım benim.
0: Ama böyle mesajlarınızı görünce iyi olduğunuzu hissedebiliyorum. Kesin dinlemiyordur demiş İbrahim Bey için ama bence dinliyordur. Sıradaki parçamız İbrahim İsmailoğlu'na darmanımız olsun. Ben de radyoda çalıştığım için şimdi uzaktan da olsa günün sorusunu ben soruyorum demiş Elif Hanım. Diğer sorulara cevap gelmedi. Bakalım Elif Hanım'ın sorusuna cevap gelecek mi? Günün sorusu diyor. Dünyada söyleyeceğin bir kelimeyi, bir cümleyi herkes duyacak olsa ne söylerdin demiş. İlk cevap Elif Hanım'dan gelmiş bu arada. Benden demiş ilk cevap. Sergen seni çok seviyorum olurdu.
1: Rüzgarlar gibi yola geldim.
0: Rica ederim efendim. Bakalım sizin sorunuza cevap gelir mi?
1: Sahip ol aşk.
0: Bu arada sürekli buradayım diye yazmayın çünkü ben kimseye sormadım burada mısınız diye.
1: Kalbimde.
0: Sırayla geliyoruz efendim. Sıranız gelince mesajınızı paylaşacağım.
1: Derdimi diyemem, kimse anlama.
0: Şimdi Aynur ve Yağmur diye tahmin ediyorum. Bir bakalım ses kayıtlarına, sonra diğer dinleyicimizin ses kaydına bakacağız.
2: Selam inna bula, tutki boy selam edim. Selam inna. Selam inna bula, tutki boy selam edim. Ez oynuyorum. Ez kılamı Ahmet Koyam. Püskisi bıraktım. Püskisi havalı bıraktım. Püskisi tatkım. Teşekkürler. Hepal. Heme hepas. Hinna ablam. Ez baba hamistim. Sabah. Baba bustkım. Ez baba hamist bul bul. Baba hamistim. Ez gosi koyetkım. Baba rute gidek. Baba hamistim. Teşekkürler.
0: Aynur Ezbaşım. Bu arada iki tane ses kaydı görünce Yağmur da attı zannettim ama Aynur atmış. Tamam, Ahmet Kaya'dan Söyle parçası gelecek. Armağanımız olsun efendim. Bir tane daha ses kaydalım, sonra araya gidelim. Hatta bir mesaj daha alıp gidelim. Selam, ben Muhammed Tahir demiş. Annem ve babam ve kardeşim için, kardeşim Sarı için İbrahim tatlı sesten Mavişim istiyorum. Teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim. Muhammed Tahir, bizlere nereden ulaşıyorsun? Onu da biz sana soralım.
1: Kimse anlamaz ki canım.
0: Bir diğer ses kaydımız.
3: Merhaba abla, nasılsın, iyi misin? Abla ben Sarina Amun, İran'dan Darüşşam'ın kızıyım. Babam 3 yıldır hapishanede, Dubai'yiz hapishanesinde. Ben ona bir şarkı göndermek istiyorum. Buradan da babamı çok selamlıyorum. Onu çok seviyorum.
0: Sarine değil mi? Sarine, öyle duydum. Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Umarım sen de iyisindir. Bu arada Cemile Hanım'ı tanıyor musunuz? Bir akrabalığınız var mı yoksa ayrı mı? İkisi de İran'dan yazıyor. Belki akrabalar diye bir öğrenelim onu da. İntizardan bal köpüğüm Hatice Hanım'a gidiyor efendim. İntizardan sonra devam edeceğiz.

Elif Hanım'ın sorusuna bir dinleyicimiz cevap vermek istemiş Mısra Hanım. Selamlar demiş Elif Hanım'a ithafen cevap. Sana gelen hiçbiriniz beni anlamadınız. Yıkılsın malım benim dökülsün. Böyle kitabın en son cümlesi olur ya, hiçbiriniz beni anlamadınız. Bence bir kitabın en son sözüne çok iyi yakışıyor. Evet, Elif Hanım sormuştu efendim. Diyor ki herkes duyacak olsa, yani şöyle, dünyada söyleyeceğin bir kelime ya da bir cümleyi herkes duyacak olsaydın ne söylerdin diye. Bakalım başka cevaplar gelecek mi? Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsınız, iyisiniz, iyi misiniz Selin Hanım demiş Sultan Hanım. Teşekkür ediyorum efendim, ben iyiyim. Umarım kendisi de iyidir. Sizden Halit Bilgiç'ten bir bakalım. Aynen, Halit Bilgiç'ten. Can'ın olayın parçasını istemiş bizlerden. Can parçası Hakan yeğenine gönderiyor. Onu çok sevdiğini söylüyor. Diyor ki Elin Hanım, herkesin yeğeni var ama benim yeğenim ayrı tattı. Az sabır can parçam demiş.

önce de söylemiştim. Yani çevremde duyduğum kadarıyla yeğen sevgisi çok farklı oluyormuş. Yani çocuk sevgisi, hani çocuklarınla duyduğun kendi sevgisiyle yeğenin sevgisi çok daha farklı oluyormuş. Hatta bazen yarışıyormuş. Doğru mu bilemedim Sultan Hanım, sizler daha iyi bilirsiniz. Demir kapılar ayırsa da sevdiklerini diye başlamış Demet Hanım mesajına. Hiçbir duvar ayıramaz seven yürekleri. Başını dik tut Harun'um, her gecenin bir sabahı, her hasretin bir kavuşması vardır. Allah tüm mahkum kardeşlerimize sabır, ailelerine dayanma gücü versin. Unutmayın, dışarıda sizi bekleyen bir dua, bir özlem ve hiç eksilmeyen bir sevgi var. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle demiş. Merhaba Elin Hanım, iyi yayınlar Müslüm Gürses'ten. Senin kadar hiç kimse beni sevmedi parçasını istemiş. Başta canı kardeş Harun Koç olmak üzere tüm mahkum kardeşlerine ve Cebrail Çınıbulak, Salih Andiş, Bayraman, Umut Dişçi, Erkan İsmailoğulları, Ömer İlkmin, Çağdaş Konyer, Vural Fidan, Rohat Eren, Sinan Aktaş, Umut Andiş ve 14 koğuşunda olan Devran Çelik'e armağan ediyor. Allah hepinizi sevdiklerinize sağlıkla, huzurla ve hayırlısıyla kavuştursun demiş. Amin efendim. Elin Hanım hayırlı yayınlar, eşim Cumali için bir istek armağan ediyorum demiş Fatma Hanım. İbrahim Tatlıses'ten Zindandayım parçası. Yok diye hatırlıyorum ama yine bakarım. Eşime istiyorum demiş, onu çok seviyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah demiş, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz Fatma Hanım, geri dönüşte bulunurum. Efecan Salman, bu arada sıranız gelmeden mesajınızı okuyamam. Bir de üst üste mesaj atınca sıranız daha da üst tarafa kayıyor. Mesajınız şu an son dinleyici olarak gözüküyor. Haberiniz olsun. Merhaba Helin Hanım, programınızda Yağmur tarafından cezaevinde bulunan sevdiğim Sinan Sosun'a Blok 3'ten Sebebi Yer parçasını armağan etmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim. İbrahim Tatlıses, Mavişim, sonra devam.

Evet, Şevin Hanım bir video atmış. Bu arada Şevin Hanım yayında açayım mı videoyu yoksa sadece ben mi izleyeyim? Onu bir soralım, ona göre sesini vereceğim. Selam Helin Hanım demiş. Asiye Hanım selamlar. Nasılsınız diye sormuş. Bugün tüm parçalar birbirine değer veren, hasret çeken herkese sıradaki parçayı armağan ediyorum. Hasretlik bitsin, kavuşmalarını diliyorum demiş. Elif Koç'tan gelecek parça da çok güzel oldu bence. Asiye Hanım armağanımız olsun. Merhaba, kolay gelsin. Çok güzel bir yayın geçirirsiniz inşallah. Gününüz de güzel geçsin demiş. Şeyma Nur Hanım aynı şekilde aynı dileklerde bulunuyoruz. Bugün Doğu Beyazıt cezaevindeki abim İbrahim İsmailoğlu için Devrim Çelik'ten Yanarım parçasını göndermek istiyorum mümkünse demiş. Bizler gönderdik ama mesajınızı yeni gördük. Kendisi nöbetteymiş. Bol bol kolay gelsin. Dileklerimizi iletiyoruz efendim. İnşallah çok güzel bir yayın olur demiş. Umarım sizler için de çok kolay geçer. Hep diyorum gerçekten Allah kimseyi hastane yoluna düşürmesin ama sağlık çalışanlarını da başımızdan eksik etmesin. Şimdi Ferzende Koç burada mı acaba diye soralım. Peki. Ferzende Koç burada mı değil mi? Elif Hanım da artık iş başı yapmış olsun. Rica ederim Mısra Hanım, ne demek? Benim yeğenim kadar tatlı yeğen var mıdır ya demiş Şevin Hanım. Valla Şevin Hanım mümkünse yeğeninizi buraya gönderin. O kadar tatlı ki maşallah, Allah bağışlasın. Yani böyle fotoğrafına bakıyorum, Allah nazarlardan korusun. Yalnız çok görüştürmeyin kimseyle, olur mu? Yeğeninize nazar değmesin. O kadar tatlı ki maşallah. Günün sorusuna da cevap vermiş. Diyor ki şimdi olduğu gibi o zaman da yine kimse sesimi duymazdı demiş. İçimizi burktun Şevin Hanım. İçimiz paramparça şu an.

0: Hadi canım teşekkür ederim çok güzel demiş. Asıl biz teşekkür ediyoruz efendim. Güzel mesajınız için, güzel isteğiniz için. Evet, Esma Nur da aramızda, onun da bir sesini duyalım, öyle gidelim araya.
1: Merin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki çok sevdiğim Can abim Murat Can Abbasoğlu için şarkı olarak da Manifest'ten Trallelela istiyorum.
0: Manifest'ten ne? İlk defa duyuyorum, bir bakalım var mı yok mu diye ama bulursam eklerim, bulamazsam da haber veririm zaten. Elif Koç'tan dinliyoruz efendim.

Evet, saatlerimiz 14.57 gösteriyor efendim. Bu arada Elif Hanım gerçekten işini o kadar iyi yapıyor ki Allah'tan böyle ödemeyi şarkılarla yapıyoruz. Yoksa çok yüksek bir ücret ödememiz gerekiyordu Elif Hanım'a. Peki. Ama bizler şarkılarla ödemeyi yapıyoruz. Ahmet Kaya'dan Söyle parçası gelecek. Yoğun çalıştığı için Elif Hanım'a armağan edelim. Esma'nın istediği demiş. Evet, baktım manifestan ama maalesef yoktu. Toz pembe var bizde. İsterse Esma onu gönderebiliriz. Ama istediği Tralala parçası yoktu bizde. Bizim zamanımızda manifest falan yoktu, yani hepsi vardı. Hep söyler ya, eskiler bizim zamanımızda yoktu diye. Bizim zamanımızda da hepsi vardı. Ama bence şarkıları manifestten çok daha iyiydi. Yani şu an manifest dinlemiyorum ama hepsinin şarkıları bence dinlenebilecek tarzaydı. Bu arada Fatma Hanım, İbrahim Tatlıses'ten tam olarak hangi parça istiyorsunuz bana yazar mısınız? Çünkü o adlı parça yoktu, yani Zindandayım diye bir parçası yok. Tam adını alalım, belki adından dolayı bulamamış olabilirim. Yağmur çamur değmedi. Merhaba Hilin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. Değilim, sen nerede? Söyle ait olmadan. İsmini arıyorum dinleyicimin. Ben... Mehmet Sökmen, teşekkür ediyorum. Nerede? Kardeşleri ve abilerine bir şarkı isteyecekmiş. Öncelikle A7 Koğuşuna ve kardeşi can dostu Sayın Can Arslan'ı istiyor. A14'te yatmakta olan Umut Göktaş'a, motorcu Murat ve A12'de yatmakta olan Sıddık Sarı abisine. İsmini sayamadıklarım kardeşlerim abilerime gelsin. Kehribar parçasını istiyor. Elbet bir gün diyorum kardeşlerim ve abilerim, ben Mehmet Sökmen demiş. Yanıyor. Hatice Hanım, bu arada bize video atmışsınız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bunları sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaya devam ediyoruz. Bizleri takip etmeyenler eğer varsa Instagram'dan takibinizi alırız. Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime. Dinleyicimiz için uyuyor falan dediler ama dinleyicimiz buradaymış ve aleyküm selam diyelim. Ayda olmadan... Arda Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan B5 Koğuşu'ndaki Mehmet Koç, Cumali Ali abilerine, kardeşlerine Ahmet Kaya'dan "Bugün de ölmedim anne" parçasını istiyormuş Ferzende Koç.

0: Efecan Salman burada mı soralım efendim? Efecan Salman eğer bizleri dinliyorsa dinliyorum diye mesaj atsın, mesajını paylaşalım.
1: Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime, söyle gökyüzüne o nerede?
0: Şimdi küçük bir kısadan hisse anlatıp Ahmet Kaya'nın Söyle parçasını dinleyeceğiz. O muazzam sesini dinleyeceğiz. Şimdi günlerden bir gün bir adam her sabah komşusunun çamaşırlarını penceresinden görür ve eşine şöyle dermiş. Şu kadına bak dermiş. Çamaşırları bile temiz yıkayamıyor. Her yer leke içinde. Günlerce aynı şeyi söylemiş. Bir sabah pencereden bakmış, çamaşırlar bu kez bembeyazmış. Şaşkınlıkla eşine dönüp sormuş. Bugün ne değişti de çamaşırlar bu kadar temiz oldu demiş. Eşi gülümseyerek cevap vermiş. Hiçbir şey değişmedi. Ben bu sabah bizim pencereyi sildim demiş. İnsan bazen karşısındakinde gördüğü kusurun hani kendi bakışlarındaki bir eksiklik olabileceğini unutuyor. Başkalarını değerlendirmeden önce kendi penceremizi temizlemeyi öğrenmeliyiz bence. Çünkü bazen dünyayı olduğu gibi değil, baktığımız yerden gördüğümüz gibi yorumluyoruz. Ahmet Kaya Söyle parçasıyla araya gidiyoruz.

kendi penceremizi temizlemeyi öğrenmeliyiz bence. Çünkü bazen dünyayı olduğu gibi değil, baktığımız yerden gördüğümüz gibi yorumluyoruz. Ahmet Kaya Söyle parçasıyla araya gidiyoruz.

0: Evet, ne yazık ki bazı şeylerin değeri kaybedildikten sonra anlaşılıyor. Keşke öyle olmasaydı. Vildan Hanım, Devrim Çelik'ten istediğiniz parçayı bulduk, ekledik, gönderiyoruz. Gelecek yakında. Vildan dinleyicimiz bizden istemişti efendim. Bu arada... Yayınlar yazmıyor olabiliriz demiş dinleyicimiz ama biz de fanatik radyo Doğu Beyazıtlıyız demiş Çetin Aykut. Hoş geldiniz efendim. Videolarınızı da inceledim. Teşekkür ediyorum attığınız videolardan dolayı. Arda manzaralı. Yollarda gidiyor Çetin Aykut. Yolunuz açık olsun. Sıradaki parçamız sizin için de gelsin. Fanatik radyo Doğu Beyazıtlılar için gelsin efendim. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz bir şarkı var mı diye çok merak ediyorum, yok mu diye, var mı diye. Bakacağız efendim, varsa hemen haber vereceğim.
1: Düşme, düşersen bağımsızlığını ilan.
0: Bakalım Esma.
2: Yeğen ablacığım, bana sesten söz bende olsun.
0: Tamam, olsun o zaman Esma, göndereceğim.
1: Düşme, düşünce...
0: Rica ederim Asiye Hanım, ne demek?
1: Bir hayata dair dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden...
0: Merhaba, kolay gelsin Helin Hanım, ben Beytullah Koç. Arkadaşlarım İbrahim Tarhan, Ahmet Ertuğrul, Beytullah Gültekin, Hakan Çeken, İslam Şahin için Ahmet Kaya'dan Bugün de Ölmedim Anne parçasını armağan etmek istiyorum. Bol bol selamlarla iyi yayınlar demiş.
1: Bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam.
0: Bir de Fırat Kara...

0: Hasan adına yolluyorum, cezaevinde bulunan arkadaşlarım Veli Gündüz abime selamlarım olsun, iyi yayınlar demiş.
1: Düşman, düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarım...
0: Teşekkür ediyoruz efendim, parçanız gelecektir.
1: Kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü insanları görünce. Düşme.
2: Düşenin dünyada dostum.
0: Volkan Salman canım babama gelsin demiş Efecan Salman. Evet bir gün o özgür günler gelecek, varlığım bize yeter. Erkan Salman, Uygar Doğanay'dan Delinin Biriyim çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Efecan Salman, canım babam Erkan Salman'a gelsin, ben var oldukça sen kafana bir şey takma, elbet bir gün bu adam benim babam şarkısını çalın demiş. Ama tek bir hesaptan bir parça alabiliyoruz. Sizler aranızda karar verin, bir parçayı göndereyim, ben de listeme alayım, olur mu? Ali Özer bizlere ulaştı efendim. Kapalı cezaevinde olan kardeşi Halit Özer ve açıkta olan İbrahim İsmailoğulları için ve 11 koğuşu için, arkadaşları için İbrahim Dizek'ten Düşme parçasını istedi. Bizler de gönderiyoruz.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk,

Düştün mü? İlk önce güvendiklerin olur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostlarım senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlayacaksın.

koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın.

0: kargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği ya da...
1: Radyo Doğu Beyazıt'ta Hayata Dair programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. Elif Hanım demiş ki bu arada Şevin abla biraz damardan girdi. Soruma o şekilde cevap verdi. Daha doğrusu çok kötü oldum demiş. Cevap veremedim o anda demiş. Gerçekten Şevin Hanım tam damardan böyle kalbimizi içimize acıttı verdiği cevapla.
2: Ciğerim yandı.
1: Fatma Hanım belki duymadı, tekrar edelim. İbrahim Tatlıses'ten istediği parçayı bize tam adıyla söylesin. Çünkü istediği parça o şekilde yoktu yani. Adında bir hata olabilir.
2: Şu canıma.
1: Samet Kızılaslan aramızda mı hemen soruyoruz. Samet Kızılaslan eğer dinliyorsa dinliyorum diye yazsın lütfen.
2: Söndü günüm.
1: Bu arada isimsiz dinleyicimiz hani bir şarkı merak etmiştiniz ya. Onu bulduk var yani bizde, haberiniz olsun. Barış Çelik'ten istemiştiniz.
2: Aldı.
1: O var bizde.
2: Sen gidince yer gök deniz dağlar ağladı.
1: Rica ederim Mehmet Sökmen, ne demek?
2: Çekip gittin hatıran.
1: Helin Hanım kusura bakmayın, internetim ağır çekiyor, yazınca hemen mesaj gelmiyor demiş. Sizden ricam mesajı sevdiğimi iletirseniz çok sevinirim demiş. Tabii ki efendim, ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz sevdiği Suat Tuncer'e Nigar Muharrem'den Uçurumun Kenarı şarkısını istemiş, Cengiz Yıldız'a da armağan etmek istiyor.
2: Ağladı, hasretin çekilmiyor dön.
1: Evet, şu an yollarda olan dinleyicilerimize gelsin efendim. Arabada, yolda, serviste olan dinleyicilerimize Halit Bilgiç'ten gelecek parça armağanımız olsun.
2: Hasret
1: bizden gelsin.
2: Çekilmiyor dön.
1: Tamamdır, Uygar Doğanay'dan istemişsiniz. Parçayı ekledim, göndereceğim. İşler bitti, kahve yapıldı. Şimdi sakin kafayla sizi dinleme zamanı demiş Şevin Hanım. Buradan çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun efendim. O zaman sakin kafa demişken bence Halit Bilgiç'in sesi böyle sakin. Dinleyelim bir.
0: Sizin infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği ya da ölümü.

0: Evet, Güner Hanım gelmiş efendim, hoş gelmiş. Merhabalar Helin Hanım diyor. Bir bakalım hangi parçayı istemişsiniz. Alayım, gülüm, tamamdır, parçanız bulunmuş, eklenmiş efendim, göndereceğiz sizlere. Son kez görem sonra yalan ola. Vildan Hanım, Müslüm Gürses'ten sonra sizin parçanız gelecek, haberiniz olsun. Gülüm. Merhaba efendim, kolay gelsin. Engin Nurşani'den bir parça istiyorum demiş Hasan Cin. Sizlere de kolay gelsin efendim. Engin Nurşani'den Gülseren parçasını gönderiyoruz sizler için. Tamamdır. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz çarşamba günü isteyecekmiş. Allah da hep sizi güldürsün. Mükemmelsiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Buradaymış Samet Kızılaslan, B8'de bulunan Cengiz Yıldız, Hasan Yeşilkaya, Samet Baş, Halit Özer, Furkan Erdoğdu, Hakan Şahin, Cafer Özdemir, Fırat Ceyhan, Ahmet Kaya Doruklara Sevdalandık parçasını istiyor. Duraklarse... Yayınlayacak mısın abla demiş İslam Gültekin. İslam Gültekin buradaysa neden yayınlamayalım ki? İslam Gültekin burada mısınız? Bir sorduk size ama cevap alamadık sizden. İslam Gültekin buradaysa dinliyorum diye yazsın, bizler de mesajını hemen paylaşalım. Evet, bugün Serhat Bey'i de dinlemedik demeyelim efendim. Serhat Bey'in sesini açalım. Bize yeni bir dinleyici getirmiş. Dinleyicimiz dinliyor mu bilmiyorum ama profil fotoğrafında hiç yaptığı işle uyumlu gözükmüyor. Bir bakalım bakalım neler diyecek.
1: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. İyi yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Valla ben de iyiyim, ne olsun valla. Programın başına geçip sizi dinliyorum valla.
0: Süper o zaman.
1: Daha ne olsun ki, öyle değil mi? Gerçekten öyle. Valla sizin programınızı dinleyince daha da keyifleniyoruz gerçekten.

0: güzel.
1: Yani zaman o kadar çabuk geçiyor ki anla tamam valla.
0: Gerçekten öyle.
1: Peki Elin Hanım çok teşekkürler. Kolay gelsin tekrardan. He bir de bu parça listede varsa çalabilir misiniz? Size ve bütün dinleyicilere hareketli parça gelsin yani bu parça. Siz bir listeye bakın umarım vardır diye hatırlıyorum. Yani bazen radyoda o beste arada bir çalıyordu yani.
0: Bulduk parçayı Serhat Bey, sıkıntı
1: siz
0: yok.
1: Siz bir parçayı yani listeye ekleyin. Dinleyicileri de güzelce bir halaya davet edelim. Mendiller hazır olsun. Dinleyiciler de hazır olsun. Şarkı onlara gidiyor. Yani ben bu güzel şarkıyı kendim için değil, tüm bu radyo dinleyen tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Size ve Mazlum Bey de gelsin tekrardan teşekkürler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Helen Hanım bir dinleyici yine bir radyoya davet ettim yani. Bir tane dinleyici, bir tane adam buldum. Yani onu ve ona radyoda o Beyazıt da ben tavsiye ettim yani tavsiyede bulundum. Şimdi sizin programınızı dinleyecek. Bu kişi zaten yani Bursa'da yaşıyor. Yani biz internetten tanıştık. Yani benden hoşlandı yani sürekli sohbet bazen ediyoruz yani. Ve ondan Radyo Dobesi'de takip etmesini de istedim. Bakalım Instagram hesabından takip ediyor mu, oradan görünebiliyor mu? Yani tersicilik yapıyor gerçekten. Radyoyu tavsiye ettim bakalım. Beğenecek mi beğenmeyecek mi yani? Eğer beğenirse o da aramıza katılacak, eğer yok ise yani yapacak bir şey yok.
0: O zaman jüri olarak mı geldi dinleyicimiz Bursa'dan? Acaba kendisi şu an dinliyor mu bilmiyorum ama. Serhat Bey eğer dinliyorsa o da yazsın mesaj. Hatta sıradaki parçamızı da göndermiş oluruz. Ama bilemiyorum yani internette tanıştığınız her insan gerçekten doğru olmayabilir. Bunu sadece hani bu dinleyicimiz, yeni dinleyicimiz belki bilemiyorum ama. Hani bunun için söylemiyorum ama genel olarak gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sosyal medyada herkes her şeyi yazabilir profiline, işte ben şuyum buyum diye. Kimse bilemez ki kim neyi doğruyu söylüyor. O yüzden tanıştığınız arkadaşlara özellikle internet aracılığıyla bence dikkat edilmesinde fayda var. Müslüm Gürses ile araya gidiyoruz. İki şarkı göndereceğim. İkinci parçamız Devrim Çelik'ten gelecek. Vildan Hanım istemişti. Sonra tekrar buradayız.

0: Teşekkür ederim Helin Hanım. Sizleri seviyoruz, severek dinliyoruz sizi demiş. İyi ki varsınız demiş Vildan Hanım. Ne demek efendim? Bizler teşekkür ediyoruz böyle güzel parçalar istediğiniz için. Şimdi sonradan tanışan, daha doğrusu radyoda tanışan iki dinleyicimizin birbirini nasıl tamamladığını göreceksiniz. Şimdi Elif Hanım demiş ki, Can demiş, biz Şevin abla ile tanıştık, ben çok sevdim. Yani görmen lazım, enerjisi, gülmesi, kahkahası, herkese lazım böyle bir abla demiş. Şimdi Elif Hanım bunu diyor, Şevin Hanım ise şunu diyor. Birbirlerinden haberi yok bu arada. Öyle tahmin ediyorum.
1: Ona vazgeç.
0: Diyor ki insan bazen söyleyemiyor, anlatamıyor, içine atıyor. Çoğu kişiden hani şey duyarsın, ya sen ne kadar mutlusun, kafaya bir şey takmıyorsun diye. Hatta bana çoğu zaman söylendi, bu keşke bizde de senin gibi olsaydık, hani hiçbir şeyi kafaya takmasaydık diye. Ama öyle değil, insan bazen haykırmak istiyor, bağırmak, çığlık atmak istiyor. Ama dönüp baktığı zaman duyanım yok ki diyor. Çığlık atsam da bağırsam da boşuna diyorum. Susuyorsun işte. Ama dışarıdan beni çok mutlu kahkaha atan sanki dünya umrunda değil gibi biri olarak gözükürüm demiş. Elif Hanım da bunu mesajıyla onayladı bu arada. Ama yapılan araştırmalara göre zaten dışarıdan çok mutlu görünen bir kişi aslında çok acı çeken bir kişidir. Ya acılarını mutluluğuyla böyle bastırmaya çalışan kişidir. Ya o yüzden hani çok mutlu görünen bir kişi görüyorsanız hani gerçekten mutlu olmadığı için, belki çok büyük acılar çektiği için de öyle davranabilir. Sen de hep gül canım ablam, mutluluğun daim olsun demiş ismini vermek istemeyen dinleyicim. Bu arada mesajını yazdıktan sonra aile arasında bir şey vardı ya, bir bölüm vardı ya, onu aklıma geldi. Hani dayısı ve babası olarak karıştırıyordu. Dinleyicim onu yazdıktan sonra aklıma direkt o geldi. Neyse diyelim. Buradayız demiş. Tamam Beytullah Bey, sıkıntı yok o zaman, buradasanız. Buradaysanız sıkıntı yok. Bizi dinleyen bir diğer dinleyicimiz, son 66 olan dinleyicimiz. Listeyi aldık, gelecek. Merhaba, iyi günler. Eğer listenize yer varsa ve birkaç şarkı sonra şarkım gelecekse bir istekte bulunmak istiyorum demiş. Hatice Hanım, bugün gerçekten az dinleyicimiz yazdı. Şanslı gününüzdesiniz. Listem daha dolmadı, o yüzden gönderebilirsiniz. İslam Gültekin bize video at, daha doğrusu fotoğraf atmış efendim. Radyosunun fotoğrafı. Radyosu çok şık gözüküyor bu arada. İslam Gültekin, Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan İbrahim Gültekin ve Çeçen Beytullah Gültekin amcalarına Enver Yılmaz'dan Mapushane parçasını armağan etmek istiyormuş. Ama ondan önce İsmail için geliyor Manifest. Toz Pembe'yi dinliyoruz.

Evet, bugün Necla ablam olmadığı için gerçekten hayat hiç toz pembe gelmiyor bana. Necla ablamız nerede? Neredesiniz? Necla abla gelmeyince içimden gelmiyor sunum yapmak. Konuşmak içimden gelmiyor. O yüzden acilen Necla ablamızın gelmesi gerekiyor. Vallahi haberim yok demiş Şevin Hanım. Elif'le dün konuştum, bugün aramadı beni. Canım ya, iyi ki varsın Elif'cim demiş. Tabii ki sen de Helin'cim demiş. Size iyi ki varsınız Şevin Hanım. Yani gerçekten hani radyoda tanışıp bu kadar arkadaşlığınızı ilerletmeniz muazzam bir şey. Bak, sanal ortamda, internette edinilen arkadaşlığa çok güvenmem ama radyoda edinilen arkadaşlık bir başkadır. Çünkü aynı duygularda, aynı şarkılarda buluşan bir ortamdan bahsediyoruz. Parçamız dinlenmiyor ama demiş Beytullah Bey. Sırayla geliyoruz. Daha saat 1'den itibaren yazan dinleyicilerimin parçalarını gönderiyorum. O yüzden sizin sıranız biraz geç gelebilir. Vildan Hanım, ne yazık ki ikinci parçayı kabul edemiyoruz. Tek bir dinleyicimizin bir parça gönderme hakkı var ama Uygar Donay'dan bir parçamız gelecek. İsterseniz onu gönderelim. Deli'nin biri parçası gelecek. Elif Hanım demiş vallahi haberim yok abladan ama atış, nokta atışı olmuş resmen. Esma'cım öpüyorum seni. Yeni nesilde olmazsa biz nereden bileceğiz manifesti toz pembeyi demiş. Ama güzel de oldu demiş. Artık çocuklar için çalmış olduk manifesti. Şimdi de Blok 3 Sebebi Yer parçasını dinliyoruz. Sonra Güner Hanım'ın istediği parçaya geçeceğiz. İki parça sonra son mesajlar ve veda için burada olacağım.

Evet, Güner Hanım'ın istediği parça geldi efendim. Sırada Engin Nurşani Gülseren var. Hasan Cin için gönderiyoruz. Bu arada Hatice Hanım belki duymamıştır ama parçasını bekliyoruz, haberi olsun. Ablam beni unuttun demiş İslam Gültekin. Mesajını paylaştım, parça için diyorsan parçan da gelecektir. Ama mesajını okudum, paylaştım. Şarkımız çalındığında Erkan Salman'a gelsin der misin güzel ablam demiş ama şöyle...

Cek efendim Mehmet Bey istemişti. Ahmet Kaya'dan gelecek onun ardından. Bugün ölmedim anne parçasını istemişlerdi. Sorun yok o zaman dinlemedeyiz diyen Beytullah Koç. Sizin parçanız gelecek. Onun ardından Uygar Doğanay Deli'nin biri parçası Erkan Salman'a geliyor efendim. Efe Can Salman istemişti. Canım babam diyerek Erkan Salman'a gönderiyor. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım, Enver Yılmaz'dan Mapushane ve en son Nigar Muharrem'den Uçurumun Kenarı parçasıyla bugünkü listem son buluyor. Gül, gül, gül, gül, Engin Nurşahin'i dinliyoruz, sonra veda için burada olacağım efendim. Gül.

Evet, veda için buradayız efendim. Serhat Bey son anda sesli mesaj atmıştı ama programı kapatmam lazım, böyle bir dinledim. Aynur Evet Alaybaşı olarak seçtim bugün. Diyor ki benim amacım aslında bütün dinleyicilerin böyle mutlu olması, neşeli olması. O yüzden hani böyle halay parçaları gönderiyorum.

amacım radyomuzun daha böyle gülmesi, neşelenmesi. Serhat Bey, bu arada önerdiği dinleyici bizi gerçekten dinliyormuş. Hatta çarşamba günü de herhalde mesaj atacakmış. Bugün mesajını göremedik ama çarşamba muhakkak bekleriz. Evet, Beytullah Koç diyor ki bizimki ne oldu abla? İkiden beri buradayım. Beytullah Bey'le aynı radyoda farklı frekanslardayız. Yani bizi dinliyor ama galiba tam ulaşamıyor. Sizin parçanızı söyledim aslında. Kehribar'dan sonra sizin parça gelecek Ahmet Kaya'dan. Ebru Yaşar ve Burak Bulut. Kehribar sonra sizin parça. İslam Gültekin şöyle söyleyeyim. Sizin parçadan önce 4 parça var. 4 parça sonra sizin parçanız gelecek. Bu çalan parça hariç. Şu an aktif olarak konuştuğum için kaç dakikaya gelir onu belirleyemiyorum. Evet sevgili Radyo Doğu Yazı dinleyicileri, koca bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugün haftayı sakin bir başlangıç yaptık. Hem o derin frekans bağlarından hem de gönlümüzün dindiği, durulduğu o özel anlardan bahsettik kısaca. Tabii günün karmaşasına, koşturmacasına kısa bir es verip aynı duygularda buluşabildiysek ne mutlu bize diyoruz. Bir sonraki programında yine hayata dair ne varsa en sahici ve en dürüst haliyle konuşmak üzere bu frekansta buluşacağız. Sizleri bekliyorum efendim. Görüşürüz canım ablam demiş. Bugün içinde teşekkür ederiz sana. Biz hep teşekkür ederiz sana. Kendini çok iyi bak, özetme kendini demiş dinleyeceğim. Teşekkür ediyorum kendisine. Kendisi de özetmesin. Çarşamba günü muhakkak gelsin. Evet, çarşamba gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Gönlünüzü yoran her şeyden uzak durun ve frekansınızı hep sevgiyle tutun sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında ben Helin. Sesimin ulaştığı her bir dinleyicime teşekkürümü de iletmek istiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve en önemlisi Radyo Doğu Beyazıt'ta kalın.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

günler geçmezdim, içime sancı dolur. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider?

Soysuz. Demişsin ki o deli dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için.

kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın benim olsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim sor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
1: En iyi Türkçe müzik.
2: Kürtçe müziğin en iyi ve en yenileri.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
6: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
7: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
8: Yer geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
7: Bunu unutma. Yavaş git. Yürü kızım. Daha yavaş.
6: Seyfo dayı, neden yanındasın?
7: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
8: Öncelik hayatın.
7: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölme kayıp olur mu?

hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş, bütün iş Tahir'le Zühre olabilmek. Yani yürekte, yürekte sevgi.

farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Züre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

0: Hoş geldin
1: kadın.
0: Yorulmuşsun. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını.
1: Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz

Memleketin örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın.

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat yılında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar.
3: Riskini öğren, böbreğini koru.

0: duygusallıkları hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Elva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta.

0: Arkadaşlar, konserimize az kaldı. Az bir zaman kaldı. Bir prova yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Evet. O zaman yine...

Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başım yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

Thank you.

Bir hayat vardı kırlara yayılan ilk bahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı.

mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibiydi. Ben babamın oğlum.

şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yürek.

durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde, ne kan ter düşlerim peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne, sana ne?

tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer günü.

Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi içisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım.

şimdi. Sanma ilerim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam...

saat sensiz inertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu arasında, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.

0: radio do bayaset bayaset bayaset bayaset
1: çok sıcak oldu
2: anne bakın çok tatlıyım anne
3: alo anneciğim
1: neredesiniz evladım
4: yoldayız geliyoruz
3: dur kızım dur şimdi babaannemle konuşuyorum dur bir dakika oğlan üzmedi değil mi seni
1: olur mu hiç uslu uslu oturuyor hadi çabuk gelin de yatmadan görürüz
3: tamam tamam geliyoruz hadi.
1: Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.